0: lezzetler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdal yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 75.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Pirsi, Yucu Genç Yeşilleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Kargıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık Degah, Kere yağı, 11 manat, 99 gepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfetli mahsullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, kargıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık, degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarihine de.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Persil, Yuji gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsuller için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giner, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık, degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, tek

0: Çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik. 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine dek.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime 2 litrelik final güne

0: Bravo da şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper giymekler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Dime, 2 litrelik final, günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karhıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarihinde.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 2 litrelik final günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 litrelik mücize kargıdalı yağı 5 manat 89 gepik. 1 kilogramlık degah kere yağı 11 manat 99 gepik. Teklifler.

0: Radyonu dinleyirsiniz. Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. Emon, elli onda.
1: Bravo'da şehre kaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3.9 litrelik pirseği, yuci gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karhıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklif.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, kargıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarihine dek.

0: yalnız içki 1 kilogram, yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifle 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarifine dek 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karvıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarihine de.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mahsullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet 2 litrelik final Günebakan Yağı 8 manat 69 gepik. 1 litrelik Mücize Karıdalı Yağı 5 manat 89 gepik. 1 kilogramlık Degah Kere Yağı 11 manat 99 gepik. Teklifler

0: Zehir. Yalnız içki 1 kilogram. Yemiş 85 kepik. 1 kilogram. Limon 3 manat 79 kepik. Teklifle 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarifine dek 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. Biletilik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Dine, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Kargıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık Degah, Kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklif

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil, Yucu Toz çeşitleri 15 manat, 99 gepik, 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat,

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 70.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik. 1 litrelik mücize, karıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik. 1 kilogramlık, degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik. Teklifler 30 Ağustos tarihinde.

0: Bravo Radio'nu dinleyirsiniz.
1: Emon ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, Günebakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, Karudalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık Degah, Kere yağı, 11 manat, 99 gepik, tek

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Pepsi, Yuji genç çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giyme, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık, degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da şehre kaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3.9 litrelik Pirsil, Yuji gel çeşitleri 17 manat 99 kepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime. 2 litrelik final, güne bakan yağı. 8 manat, 69 gepik. 1 litrelik mücize, karıdalı yağı. 5 manat, 89 gepik. 1 kilogramlık degah, kere yağı. 11 manat, 99 gepik. Teklifle

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mahsullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 litrelik mücize Karıdalı yağı 5 manat 89 gepik. 1 kilogramlık Degah kere yağı 11 manat 99 gepik. Teklif

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persiyi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gine, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karhıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler,

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil, Yucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat 40

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik. 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihinde.

0: Bravo da şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Pepsi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper giymekler, keyifli mahsuller için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karhıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık, degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklif

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da Ella'dan Ella Kıymet 2 litrelik final günebakan yağı 8 manat 69 kepik. 1 litrelik mücize karıdalı yağı 5 manat 89 kepik. 1 kilogramlık degah kere yağı 11 manat 99 kepik.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 15 manat, 99 gepik, 750 mililitrelik domestos, temizleyici gel çeşitleri.

Bilik gününe sayılı günler kalıp Asan Mektup ve Bravo'nun birge hayata geçirdiği Bilik Karvanı layihesine sen de koşul. Bir uşağın arzusunu gerçekleştiren kahramanlardan biri ol. Bravo'nun 20 Yanvar ve Koroğlu filiallarında yerleşen xüsusi güşelerimize yakınlaşıp layihede destekçilerden olabilirsen. Küçük bir destek büyük bir sevinç demektir. Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ile silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul ve telefonu silkele, mühteşem məişət əşyaları ve pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik, 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella giymekler için. Bravo,
2: doğru seçim.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da Ella'dan Ella Kıymet 2 litrelik final günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 litrelik mücize karbıdalı yağı 5 manat 89 gepik. 1 kilogramlık degah kere yağı 11 manat 99 gepik. Teklif

0: Bravo da. Şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3,9 litrelik Pepsi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karhıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklif.

0: kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yemiş 85 kepik. 1 kilogram limon 3 manat 79 kepik. Teklifler 30 Ağustos tarihinde.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giner. 2 litrelik final, Günebakan yağı. 8 manat, 69 gepik. 1 litrelik mücize, Kargıdalı yağı. 5 manat, 89 gepik. 1 kilogramlık Degah, Kere yağı. 11 manat, 99 gepik. Tekli

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Pepsi, Yuji genç çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper giymekler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karvudalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz, bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mahsullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, kargıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık, degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarihinde.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, güne bakan yağı, 8 manat, 69 gepik, 1 litrelik mücize, kargıdalı yağı, 5 manat, 89 gepik, 1 kilogramlık, degah, kere yağı, 11 manat, 99 gepik, teklifler 30 Ağustos tarihinde.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 mana 99 gepik. 1 litrelik baso puma zeytun yağı 9 mana 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Dime, 2 litrelik final, günebakan yağı, 8 mana, 69 gepik, 1 litrelik mücize, karhıdalı yağı, 5 mana, 89 gepik, 1 kilogramlık degah, kere yağı, 11 mana, 99 gepik, tekli

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Palio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99.

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. Emon, həll onda.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində millitinlik Zalatoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Millitinlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik.

0: Bravo Radio nu dinliyirsiniz.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. Bir litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik.

Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persil, yuvcu genç çeşitleri 17 manat 99 kepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40

0: Çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, hallonda.